subana a farapani loto gogunu metel ocha joglo to ke joglo to ble gogunu ge krani tuli di itumo medunga nyoro e joglo to gogunu ge hani pa de gimbo asobe pere sonsoni mbimbunu mamotofu insindume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu ge klani ilol maso tabani le ninku igbaleku malayi ndie munu mamatofu nsinume chu busu sangso ma kata jamba soro isiga balde fa ne malayi ganga igbala iyerwa malayi ganga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume malayi ndie ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajamba soro roa ganga ndie ne malayi ganga igbala subana dani belagi yero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata kan ilaegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu somaga kajango sorwa fakalimbi fechuge alo boye chetma nunu malakal ganni biesu meyi ganni igbala yayan mamela ma swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala.

0: subana a farafani loto gubunu metel ocha jogulo towa kidigulo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidigulo tobunu ge hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo towa alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndiye ni malayi ganinga igbala misubana ganinga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi misubana misana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiyesu nimeyi ganinga igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha ganinga alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali gowji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebol nsumo wala ba barwa nguona atangi ajaba na falafanyi
1: tuku ilu chua yubwe kwa fama se ome. Olu na be.

bonyana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfawe ne ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo ndana ndana radare deke esom na vuyu sabito